yazmış raşniye bir kuladı. Kart duran basalda başır nasıl dil de beni canın hosi. Dil de beni canın hosi. Tur cina de çarna nisce karna. Dil de mere chan na ho si.